0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kus kis kus kus kis kus krkir kur kul kil kul kilin kıska söz kim okuyup tiz. Arkada altar kar var, kırkada kırgar kar var, kırgar karda ağar kar var, altar karda markar kar var. Ebdirede evigir eteş otur, evigir eteş oturgan ebdirene eşim aşıp otur. Gülüm, gülge karap külüm dedi. Kögüldür gülge konan aralar gül dedi. Dop tep, döp dedi. Eskekti eskekşi yesedi, eskekşi eskekti yesedi. Jağajay, jağajay da kamajay. Zura zurna da oynaydı. Zurna da bir gana zura oynaydı. Deme zara da zere de zurna da oynaydı. İnelik ileude ilenbeydi, itbalık.